that sevir Modis çok jirevi Modis simak çalit Modis çok jubu jebi.